ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 7592 sayılı kanun kapsamında öğrenci affından yararlanan öğrenciler için yatay geçiş başvuru duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda başvuruların 18 Eylül 2026 tarihinde sona ereceği, yatay geçiş için ayrıca kontenjan şartının aranmayacağı belirtildi. Duyurunun detaylarına Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası oidb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Yabancı Dil İngilizce YD101-YD102 kodlu dersin muafiyet ve seviye tespit sınavı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda üniversitemize 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri, Yabancı Dil İngilizce muafiyet seviye tespit sınavı müracaatları

0: 25 Eylül 2026 Cuma 17'ye kadar dilsts.adıyaman.edu.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Yatay dikey geçişle gelen, daha önce kayıt yaptıranlar ve yabancı uyruklu öğrenciler sınava müracaat edemeyeceklerdir. YD101-YD102 kodlu yabancı dil İngilizce seviye tespit sınavı 29 Eylül 2026 Salı günü saat 15'te öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte ve meslek yüksekokulları dersliklerinde yüz yüze yapılacaktır. Sınavdan lisans düzeyinde 70, ön lisans düzeyinde 60 ve üzeri başarı notu alanlar YD101-YD102 kodlu yabancı dil İngilizce dersinden başarılı sayılacaktır ifadelerine yer verildi. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.

bu yol nereye gider? Bir kuğunun boynuna dokunurken. Yol bir yere gitmez içeride. Düz saçlara uğrar ayaküstü bir akşamüstü. Her plansız ürperişin sonu hüsran. Ve hüsran çok sanat müziği bir kelimedir. Yol bir yere gitmez. O bir durma biçimidir. Yol yoluyla gidilebilir yâre, yoldan çıkılabilir apansız ve ömür bitebilir yoldan önce, ama yol bir yere gitmez. O bir durma biçimidir. Yaşamak hızlı bir ölme biçimidir. Düşünce ışıktan yavaşsa erken gidilmelidir. Gerdan sözcüğüne bir kuyumcuda da rastlayabilirsin, bir kasapta da. Kalbin sızlamaz kuzu yüreğini vitrinde görünce. O bir beslenme biçimidir. Ama korkarsın kurdun sevdiği havadan, ayakkabı yaparsın yılandan. Yol bir yere gitmez, o bir durma biçimidir. Her garantiyi istersin hayattan, oysa ölümle yaşam arası uzun malum ince bir yol. Bir yere gitmez, o bir ölme biçimidir.

0: İyi yolculuklar denmez bir gidene. Yapılamaz çünkü çok yolculuk bir seferde. Yolcu denmez her gidene. Herkes o yolun taraftarı olmayabilir. Hiçbir sürgün gittiği yolu sevmez mesela. Yol bir yere gitmez. O bir susma biçimidir. Soğuk bir taşıtın uğultusunda.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM.

0: bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden bitki sağlığı teşhis laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: Kadın hayatın yarısıdır.
3: Canım, hayatım, sen ne olur?
4: Bağırmadan da olur.
5: Nezaketle, tatlı dille olur.
6: Yok saymadan olur.
7: Değer vererek olur.
8: Dinleyerek, anlayarak olur.
9: Elini kaldırmadan olur.
10: İyi ki varsın desen ne olur?
11: Kırmadan, incitmeden olur.
12: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
13: Konuşarak haydi haydi olur.
14: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
15: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
16: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam'a yer vereceğiz. Arap dili ve edebiyatı, fıkıh, hadis ve kıraat alimi Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam 771 yılında Herat'ta doğdu. İlk tahsiline Herat'taki bir Sıbyan mektebinde başladı ve tahsilini artırmak için Herat'tan ayrılarak Küfe ve Basra'daki fıkıh, hadis, tefsir ve dil alimlerinin derslerine devam etti. Ebu Ubeyd, uzun bir tahsil hayatından sonra çeşitli ilimlere dair eserler kaleme aldı ve Herat'a döndü. Burada Vali Herseme onu çocuklarının eğitim ve öğretimiyle görevlendirdi. Daha sonra Merv'de ve Bağdat'ta da bir süre benzeri bir görev yapmış, aynı zamanda İmam Şafii'den fıkıh okuyarak onunla ilmi tartışmalarda bulunmuş, ayrıca Ahmet bin Hanbel'in sohbetlerine katılmıştır. Kur'an ilimleri ve kıraatle meşgul olurken, lügat ve nahiv alimlerinden faydalanan Ebu Ubeyd, her biri farklı metot ve görüşleri benimseyen 40'tan fazla alimin derslerine devam edip, kendilerinden Arap dili ve edebiyatı, ensap gibi ilimler yanında hadis de okumuştur. Gördüğü yüksek tahsilin ardından Tarsus kadılığına tayin edilen Ebu Ubeyd, 18 yıl devam eden bu görevinden telif çalışmalarına engel olduğu için ayrılarak Mısır'a gitmiştir. Daha sonra tekrar Bağdat'a dönerek Garibül Hadis konusunda dersler vermeye başlamış ve çok ilgi gören bu derslerin sonunda Garibül Hadis adlı eserini meydana getirmiştir. Hem derslerinde hem de bu eserlerinde hadislerdeki garip kelimeleri izah ederek insanları bu konuda hatadan kurtardığı için alimlerin ve muhaddislerin takdirini kazanmıştır. 834 yılında hacca giden ve rüyasında Hazreti Peygamber'i gördüğü için geri dönmekten vazgeçip Mekke'de oturmaya karar veren Ebu Ubeyd, 838 yılında burada vefat etti ve Cafer bin Ebi Talib'in evine defnedildi. Dindar, vakarlı ve cömert bir kişi olan Ebu Ubeyd, hadis, fıkıh, dil, edebiyat ve tarih gibi ilimlerde devrinin önde gelen simalarından biri olup, hadisi savunmada başarılı bir mücadele vermiş, çağdaşlarıyla daha sonra gelen alimlerin ittifakla kabul ettiği gibi, meşgul olduğu ilimlerin hemen hepsinde güvenilir bir alim olduğunu ortaya koymuştur. Ebu Ubeyd, 40'a yakın talebe yetiştirmiş olup, bunlar arasında Ahmet bin Hanbel, Ebu Hatim, Buhari, Tirmizi ve Belazuri gibi tanınmış kişiler yer almaktadır. Aynı zamanda çeşitli ilimlere dair pek çok eser kaleme almış olan Ebu Ubeyd'in en önemli eseri ise El Garibül Müsannef'tir. Eser, Garibül Luga diye anılan nadir kelimeler hususunda konulara göre tertip edilen ilk lügat çalışmasıdır. Daha sonra bir benzeri yazılmadığı gibi Arap lügatçilik tarihinde çeşitli konularda yazılmış küçük hacimli risalelerden büyük hacimli mucemlere geçiş merhalesini temsil eden eser, unutulmaya başlayan birçok kelime ve tabiri yeniden canlandırması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam'a yer verdik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü 2026-2027 akademik yılında eğitim öğretim görmeye başladı.

0: başlayacak yeni öğrenciler için özel yetenek sınavını tamamladı. Uygulamalı olarak tek aşamalı yapılan sınav Devlet Konservatuvarı toplantı salonunda yüz yüze gerçekleştirildi. Sınavda Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından oluşan jüri üyeleri ve sınav yürütme komisyonu üyeleri görev aldı. Öğrenciler müziksel işitme, müziksel söyleme, çalma ve müzikoloji alan bilgisi sınavında başarılı olabilmek adına büyük çaba sarf ettiler. Pek çok ilden başvuru yapan adaylardan kontenjan dahilinde toplamda 20 aday Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı müzikoloji bölümünde öğrenim görmeye hak kazanacak.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.

Örnek Şahsiyetlerin bu bölümünde Cüzcani'den bahsedeceğiz. Başka hiçbir kaynakta rastlanmayan orijinal bilgilerin bulunduğu Tabakat-ı Nasır adlı tarih kitabıyla meşhur olan tarihçi, alim ve edip. 1193 yılında Firuzkah'ta doğan Cüzcani, daha çok Minhac-ı Siraç adıyla tanınmıştır. İlim ve edebiyatla meşgul bir aileye mensup olan müellifin babası Siraceddin de o dönemin önde gelen alimlerinden olup önemli devlet hizmetlerinde bulunması sebebiyle aile fertleri de büyük itibar görmüşlerdir. Cüzcani çocukluğunu Sultan Gıyasettin'in kızının yanında sarayda geçirmiş ve onun tarafından yetiştirilmiştir. 1225 yılında Nimruz şehrinde hüküm süren Melik Taceddin'e elçi olarak gönderilmiş, 1226 yılında Ud şehrinin emiri Nasuriddin tarafından Hindistan'ın en eski eğitim müesseselerinden biri olan Medrese-i Firuzi'nin reisliğine tayin edilmiştir. 1228 senesinde Memlük Sultanı Şemseddin onu Delhi'deki en yüksek hukuki ve dini müesseselerin başına getirmiş, Cüzcani'nin burada verdiği derslere bütün devlet erkanı devam etmişlerdir. Daha sonraları Delhi Memlük Sultanı Behram Şah tarafından Kadılgudat tayin edilen Cüzcani, bir müddet kadılık yaptıktan sonra Mahmud Şah adına yaptırılmış olan Medrese-i Nasiriye'nin reisliğine getirilmiştir. Cüzcani'nin hukuk alanındaki bilgi ve kabiliyetini takdir eden Sultan Nasuruddin, 1251 yılında onu tekrar Kadılgudat tayin etmiş ve görevindeki üstün başarılarından dolayı 1254 yılında kendisine Sadr-ı Cihan unvanı verilmiştir. Delhi şehrinde Kadılgudatlık görevine devam ederken Sultan Gıyasettin'in hükümdarlığı sırasında 1266 yılından sonra vefat etmiştir. Cüzcani'nin kaleme aldığı en önemli eseri Tabakat-ı Nasır'ı adlı eseridir. Müellif, bir kısmı zamanımıza intikal etmemiş olan birçok kaynaktan faydalanarak yazdığı ve 1260'ta tamamlayarak Sultan Nasuruddin'e takdim ettiği bu eserle büyük bir üne kavuşmuştur. Hazreti Adem'den başlayarak kendi zamanına kadar gelen olayları ihtiva eden ve umumi bir İslam tarihi olan bu eser, üslubunun güzelliği ve muhtevasının zenginliği sebebiyle 13. yüzyılda yazılan tarih kitapları arasında seçkin bir yere sahip olmuştur. Özellikle müellifin yaşadığı dönemde Hindistan ve Afganistan'da meydana gelen olaylar açısından Tabakat-ı Nasır'ı tarihçilerin kullandığı birincil kaynak konumunda olmuş ve ilerleyen dönemlerde İngilizce'ye çevrilmiştir. Cüzcani'nin saraya yakınlığından da faydalanarak olayların bir bölümünü bizzat kendi müşahedelerine, bir bölümünü de yine görgü şahitlerinin ifadelerine dayanarak yazdığı Tabakat-ı Nasır'ı 23 bölümden oluşmuştur. Cüzcani'nin ayrıca Nasırname adlı bir mesnevi yazdığı da bilinmekle beraber bu eser zamanımıza intikal etmemiştir. Örnek şahsiyetlerde Cüzcani'den bahsettik. Programımızın sonraki bölümünde yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
3: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, kelimeler birer anahtar. Kapıları açıyor. Kapılarsa fikirlere, düşüncelere, hayallere, rüyalara, hülyalara ve tabii hakikatlere açılıyor. Kelimeler birer anahtar ve biz de bu anahtarların taliplileri. Anahtarları taşımak bir sorumluluk. Kapılardan girip yeni dünyalara açılmak bir serüven. Kelime hazinemizdeyiz efendim. Kelimelerin sihirli dünyasında. Değerli dostlar, zaman zaman programımıza Mecelle'yi konuk ediyoruz, biliyorsunuz. Mecelle ki bir kanun kitabı. Daha açık bir ifadeyle Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından derlenen İslami Özel Hukuk Kuralları Kodeksi. Biz bu kodeksten bazen kelime devşiriyoruz. Yetmiyor, bu kodeksin vecizeli ibarelerini istifadenize sunmak için buracıkta sizlerle paylaşıyoruz. Efendim, bakınız Mecelle 4. maddesinde ne diyor? Şek ile yakin zail olmaz. Evet, şek ile yakin zail olmaz. Değerli dostlar, 3 kelime çarpıyor kulağımıza. Nedir onlar? 1. Şek, 2. Yakin, 3. Zail. Şek, yakin ve zail. Şek ne demektir? Aslında duyduğumuz, zaman zaman farkında olmadan kullandığımız bir kelime şek. Hani hiç şek şüphe yok diyoruz. Şeksiz şüphesiz inanıyorum diyoruz. Siz de fark etmiş olmalısınız. Böyle keskin, kararlı, kendinden emin bir kelime. Bıçak gibi bir sesi var. Şek. Efendim, kelime aslen Arapça ve şak kelimesinden türemiş. Dilimizde şek olmuş. Şek, şüphe, tereddüt, kuşku demek. Şek şüphe yok derken aslında şüphe kelimesinin başına ekleyerek anlamı perçinliyoruz. Yani şüphe yok demektense şek şüphe yok dediğimizde şüphe anlamını pekiştirmiş, kesinliği artırmış oluyoruz. Şek kelimesinden türemiş bir kelime daha var. Gene zaman zaman duyduğumuz bir kelime. Şahsen benim sesiyle, söylenişiyle, anlamıyla çok sevdiğim kelimelerden biri. Nedir o, tahmin ettiniz mi? Meşkuk. Evet, meşkuk kelimesi. Efendim, şek kelimesi tabii asli anlamından hiçbir şeyi kaybetmeden sadece kalıp değiştiriyor ve meşkuk şeklini alarak şüpheli anlamı kazanıyor. Yani meşkuk, şüpheli, kuşkulu demek. Cümle içinde kullanırsak, Herodot tarihi bilimsel açıdan meşkuk bir kaynaktır. Mesela yani. Efendim, bir diğer kelimemiz yakin kelimesiydi. Bu da epey aşina olduğumuz bir kelime, öyle değil mi? Hakkal yakin, ilmel yakin, aynel yakin. Böyle tamlamalarımız var kullandığımız. Yakin, şüphesiz, kesinlikle, tereddütsüz, kesin bilgi, sağlam bilgi, sahih bilgi gibi anlamlara geliyor. Yani ilmel yakin dediğimizde gerçek ve sahih bir ilimle bilerek, ilmin yakin bilgisiyle, yani ilmin kesin, şüphe götürmez, gerçek bilgisiyle demiş oluyoruz. Aynel yakin dediğimizde, aynın yani gözün gösterdiği bilgiyle, gözle görmüş gibi şüphesiz bir bilgiyle demiş oluyoruz. Hakkal yakin dediğimizde de hakkın yakin bilgisiyle, hak ve hakikatin gerçekleriyle, hakikate vakıf olarak demiş oluyoruz. Yakin kelimesi böyle bir kelime. Ama sakın ola yakın kelimesiyle karıştırmayalım. Bir diğer kelimemiz de zail kelimesiydi değerli dostlar. Zail de zaman zaman kullanılan kelimelerden ama maalesef kullanılan ama yeterince bilinmeyen kelimelerden. Mesela Allah devlete millete zeval vermesin diyoruz ya, işte oradaki zeval kelimesiyle zail kelimesi aynı kelimeler. Sadece söylenişleri farklı. Zail, eksik, gedik, giderilmiş ya da düştü, eksildi, giderildi demek. O halde Allah devlete millete zeval vermesin ne demek oluyor? Allah
devlete, millete eksiklik, yokluk, düşkünlük vermesin demek oluyor efendim. Şimdi gelelim mecellemizin 4. maddesine. Ne diyordu? Şekle yakin zail olmaz. Şimdi öğrendiğimiz bilgilerle sade ve anlaşılır bir şekilde söyleyelim. Şüphe gerçeği ortadan kaldırmaz. Bir şey gerçekse ne kadar şüphe edersek edelim o gerçek gerçekliğinden bir şey kaybetmez. Yani şekle yakin zail olmaz. Bugünlük de bu kadar. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun efendim. Saygılarım.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi

0: Kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri Projesi ile Koruyucu Aile Programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde

φοβηθεί που δε φοβηθεί. Canım kalbim sensin, bu şarkım senindir. Tabii kabul edersen ve bana güvenirsen, bir daha hiç kimseler

bitti. Canım kalbimsin sen, bu şarkım senindir. Tabii kabul edersen ve bana güvenirsen.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı.

0: teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
2: Rabbimiz kadın ve erkeği birbirinden çok farklı yaratmış. Bu farklılığı bilmek kadın erkek ilişkisi açısından çok önemli. Sadece kadın erkek ilişkisi, karı koca ilişkisi açısından değil, kız çocuklarımız, erkek çocuklarımız yetiştirirken anne baba ilişkileri, mesela evlilik okul derslerinden sonra hanımlardan gelen işte oğullarımız aramız düzeldi diye sözler duyuyorum, teşekkürler duyuyorum. Sadece hani farklılığı bilmek dediğim gibi evlilik açısından değil, pek çok açıdan önemli. Rabbimiz Nisa suresi 32. ayet-i kerimede sizi birbirinizden farklı noktalarda üstün yarattık buyuruyor. Burada kadının erkeğe bazı konularda üstünlükleri var, erkeğin kadına bazı konularda üstünlükleri var. Kadın erkek eşitliği çok gündemde olan ve çok konuşulan bir konu. Fakat eşitlik diye bir yaratılış noktasında yok. Ama ne var? İnsan olarak, mümin olarak yaptıklarımız, işler ve ameller olarak Allah'a karşı davranışlarımızda bir eşitlik elbette var. Ama görevler, hak ve sorumluluklar açısından bir farklılık var. Bu farklılık bizim için önemli. Erkeğin evde reis olmalı.

bu sefer de kırılıyor. Çünkü kendi için sevgisizlik olursa ancak bir kadın sevmezse ilgilenmez. Şimdi şöyle düşünüyor ya, ben onunla ilgilenmekten çok mutlu oluyorum. Onunla zaman geçirmek, saatlerce konuşmak, sohbet etmek istiyorum. O da beni sevseydi benimle konuşmaktan mutluluk duyardı, ama işte konuşmuyor. Benim kadar benimle konuşmak istemiyor, sevmiyor. Hani bu farklılıkları temel olarak hemen hepsi için geçerli bu. Bilmediğinde genellikle kötü zanla, kötü yoruma, sevilmediği ya da erkek tarafından işte beni adam yerine koymuyor gibi farklı yorumlara sebep olabiliyor. Hı-hı. Ama farklılığı bilen kişiler diyor ki ya bu ya o erkek olduğu için benden farklı ya da o kadın olduğu için benden farklı. Başka bir şey yok yani, bunun üzerinde duracak, bunu duygusal bir yöne çekip çevirecek, üzüntüye sebep olacak bir şey değil bu. O yüzden de ben mesela evlilik okul derslerinde her zaman ilk işlediğimiz konulardan birisidir farklılıkları öğrenmek. Ve hanımlardan hep şöyle güzel işte Allah razı olsun kocama çok sinir oluyordum, çok kızıyordum, niye böyle yapıyor diyordum. Meğerse o onun yaratılış özelliğiyle alakalıymış diye de düşüncelerini anlatıyorlar. O yüzden hani evliliğinde problem yaşayanlara muhakkak evlilikte kadın erkek farklılıklarını çok iyi öğrenmelerini ve eşlerini bunun ışığında tanımalarını tavsiye ederim. Hormonlarımızın farklı olmasından dolayı kadın erkek hormonları farklı. Bu düşünce ve beyni kullanmayı da farklılaştırıyor. Biz kadınlar beynimizin daha çok sağını kullanıyoruz, duygusal tarafını kullanıyoruz. Erkekler sol tarafı daha çok kullanıyorlar. Daha mantık, matematik, sistemle alakalı bölümleri kullanıyorlar. Daha mekanik zekaya dönük olan tarafı kullanıyorlar. Yoğunlukta olarak tabii iki taraf hepimiz kullanıyoruz ama ağırlıkta kullandığımız yönler farklı. O yüzden kadın ve erkek aynı manzaraya bakarken bile kadın başka şeyleri görür, erkek başka şeyleri görür. Yani hayata farklı pencerelerden bakıyoruz aslında. Farklı taraftan, birimiz sağdan birimiz soldan bakıyoruz. Bu bir zenginlik aslında. Güzelliktir ama tabii ki kadın erkek farklılığını bilmediğinizde bunu bir niye benim gördüğüm o da görmüyor, bak ben bunu gördüm o bambaşka bir tarafa bakıyor diye kızarsanız bu sizin için bir problem kaynağına dönüşebilir. Sağ taraf nelere sebep oluyor kadında? Mesela iletişim yeteneği daha fazla duygusal olduğu için. Mesela kız çocuklarında kadın erkek farklılıkları daha bebeklikten itibaren çok belirgin. Hatta anne karnında kız bebeklerin dudaklarının oynadığıyla alakalı bir şey okumuştum, makale okumuştum. Kadınlar bir kere konuşmaya odaklı, iletişime odaklı, evet. Yaratılışları öyle. Kız çocukları mesela küçükken hep evcilik oynarlar. İnsan ilişkileridir onların oyunları. Erkek çocukları koşma, işte yarış, rekabet, güç. Daha çok mesela kızlar evlerin yakınlarında, evin içinde oynarlar ya da bahçesinde oynarlar. Ama erkek çocukları hiç korkmadan çok uzak mahallelere, çok uzak mekanlara. Yani evden bu kadar bağlı değillerdir erkekler çocukluktan itibaren. Ve daha rekabete yönelik oyunlardır erkeklerin oyunları. Kazanmaya odaklıdır. İnsan ilişkisi çok onlar için önemli değildir. Ama kızlar mesela evcilik oynarlar. Evcilik oynarken küçücük bir problem çıkar, işte der ki ben anne olacağım, öteki der ki ben işte gelin olmak istiyorum, öteki hayır der, hemen küserler, bitirirler oyunu, bitirirler. Erkek çocukları çok daha kavga ederek oynadıkları halde oyunları bitirmiyorlar. Bir şekilde uzlaşıyorlar. Kızlar duygusal oldukları için hemen işe, sevgiye, şeye bağlayıp işte mızıkçılık edip hemen böyle. Yani bu ileriki zamanda da evlilikte küçücük bir problem olduğunda kızlar işte hanımlar işte boşanacağım, gideceğim, ayrılacağıma dönebiliyor bu. O çocuklukta işte takılı kalmamak lazım. Onun devamında eğer üzerine bir şeyler koyup olgunlaşmıyorsanız aynı şeyi kız çocukların oyundaki gibi evliliği de bir evcilik gibi görüp hemen kocasından işte hoşuna gitmeyen bir davranış gördüğünde kadın boşanırım giderim falan işte tarzını dönüştürebiliyor. Kadın erkek farklı, mesela işte kız çocuklara kamyonlar falan veriyorlar, tabanca veriyorlar. Erkek çocuklara kız bebekler veriyorlar. Erkekler bebeklerle birbirinin kafasına vuruyor. Kızlar da kamyonu ayaklarına koyup sallayıp ninni falan söylüyorlar. Tabancalarla tabanca oyunu oynamıyorlar yani. Tamamen yaratılış kodları bunlar. Ha tamam, şöyle bir durum var. Yaratılışta vardır. Siz 1-2 yaşından sonra eğer onu hep ısrarla hani yönlendirirseniz, hmm, hep ısrarla ona kız bebek, erkeğe bir kız fıtratı bebek verirseniz bozarsın. Tabii fıtratı bozarsınız. Orada yani o olur. Ama kendi haline bıraktığınızda yaratılıştan gelen kutlamalarda mesela kız bebekler hep kendiyle ilgilenen kişilerin yüzlerine bakıyorlarmış. Erkek bebekler daha çok hareket eden cisimlere bakıyorlarmış. İnsan yüzüne çok odaklı değillermiş. Çünkü şey var, hani baktığı zaman mesela kız bebekler kendiyle ilgilenen işte annesi olur, bakıcısı olur, anneannesi olur, etrafındaki insanlardan tepki görmediği zaman, yani ifadesiz bir yüz gördükleri zaman ağlıyorlarmış. Ama erkek bebekler ilgilenmiyorlarmış. Yani o kadar yüzdeki ifadeye odaklanmıyorlar. Hani çünkü bu kadın için ömür boyu gider. Yani kadınlar böyle radar gibidir. Karşıdaki insanın baktığı anda ruh halini, işte bu keyifli, üzgün, neşesiz falan diye, evet, anında çözerler. Bir kadın kocasına baktığı zaman akşam eve geldiğinde onun ruh halini çok güzel anlayabilir.

0: şöyle bir durum var. Anlıyor kadınlar ama yorum şeyinden dolayı, mesela anladı, baktı, ha bugün adamın keyfi yok, ben ona işte çok şey yapmayayım, üzerine gitmeyeyim, şey yapmayayım ama bugün keyifli, güzel işte muhabbet edebiliriz falan gibi, onun ruh haline göre bir adım atabilir. Atmıyor hanımların çoğunluğu. Neden? Çünkü şöyle bir durum oluyor, adamın yüzü asıksa kadın direkt kendi üstüne alıyor. Hani işte eve bir günde güzel, hemen böyle çabucak da genellemeler yapmaya meyilliyiz. İşte güler yüzlü gelmiyor, gelmedi, derdi ne? Acaba dün akşam bir şey söyledim, onu mu hatırladı, bir şey mi takıldı? Hemen anında şey çok güzel, yani Allah'ın koyduğu sistem çok güzel, o kadın çözüyor. Çünkü kadın daha güçsüz yaratılmış erkeğe göre. Erkek bedenen çok daha güçlü yaratılmış. Bizde 50 kas var, onlarda 100 kas var. Kemikleri çok daha kuvvetli, daha şey, yapı olarak erkek çok çok daha güçlü. Hem dış yaratılış güçlülüğü var, derileri bizden 10 kat daha kalın erkek derisi. Kadın derisi 10 kat daha ince ve daha hassas. Şimdi bütün aslında her şeyde bu yaratılış, organlarda her şeyde bu farklılık var. Bunu bilmek çok önemli. Mesela bir erkek bir erkeğe dokunduğunda ve da vurduğunda canı acımasıyla, bir kadına dokunduğunda ya da vurduğunda can acıması. Mesela şey vardır, erkek biraz sert dokunur, kadın der ki ay canım acıdı, adam der ki ne var ki, ne yaptım ki. Oysa orada şey var, gerçekten kadının canı acımıştır. Hem bu tarzda şey de var, hani fiziksel özellikler de var. Tamamen farklı. O farklılıklarla ilişkili bilgiler, o kadınların bir de bu verilmiş Allah'ın verdiği yetenek olarak, Allah-u Teala bunu üstünlük olarak söylüyor. Diyor ki sizi birbirinizden farklı noktada üstün yarattık. İletişim noktasında kadınlar erkeklerden üstün yaratılmışlardır. Bu üstünlüğü çok güzel, bu bize bir verilmiş nimet ama doğru işte okuyorsun yüzünü ama bunu kendi içinde yorumlama bölümü, orada ne yapacak? Mümin zanna göre hareket etmeyecek. Mümin yani orada ahlakı devreye sokup, iyi niyeti devreye sokup, ha evet eşimin işte bugün ruh durumu böyle. Mesela Hürrem Sultan'la alakalı muhabbet olsun da yazmıştım, bir şey vardı. Her gün sorarmış Kanuni Sultan Süleyman ruh hali nasıl diye, kendi daha görmeden eşini. Derlermiş ki bugün çok kötü bir haber aldı, işte çok sinirli. O gün çok sade giyinirmiş, çok sakin ve az konuşurmuş, daha az süslenirmiş. İşte sormuşlar bugün, sorarmış, çok keyifli, işte güzel haberler aldı, o gün böyle şıkır şıkır giyinir, tatlı tatlı cıvıl cıvıl olurmuş. Yani orada ne var, senin ruh halinle ben aynı şeydeyim, hani senin şeyi paylaşıyorum. Şöyle de düşünebilir bizi dinleyen hanımlar, ne olacak şimdi, ben her gün benim ruh halim ne olacak, işte ben kocamın ruh haline göre mi davranacağım? Sen orada başlangıçta onun ruh haline göre adım attığında arkasında zaten o seninle aynı frekansa gelir. Bir örnek vardı, bir iletişim dersinde dinlemiştim, birisi koşuyor, sen ona yetişmek istiyorsun, önce senin onunla koşman lazım, hızlı yola çıkman lazım, sonra onunla aynı hizaya gelirsin. Aynı şey, önce ondan hızlı koşman lazım, sonra onunla aynı ritimde koşman lazım. Ondan sonra eğer sen hızlanırsan o seni muhakkak takip eder. Yani o senin arkandan gelmeye başlar. Şimdi burada hani adım atma noktasında, iletişim konusunda kadınlara çok görev düşüyor. Niye? Çünkü daha donanımlı yaratılmışlar. Yani beynin hemen her tarafında iletişimle ilgili bölgeler var. Erkekte öyle değil. Sadece sol tarafta daha yoğunlukta. Kadın kadar işte yüzleri okuma, ifadeleri okuma, o yetenekleri gelişmemiş. Yani yüze bu kadar odaklanma, insan ilişkilerine bu kadar odaklanma. Çünkü onlar da bizim gibi olsaydı ne işte ekonomi olurdu, ne yani bizim gibi oturup hani o duygular üzerine yoğunlaşırlardı. O dengeyi sağlamak için Allah-u Teala duygu bölümünü kadına bırakmış. İşin sistem, matematik, mekanik, zeka, o konularda da daha çok erkekler. Yöneticilik, idarecilik, güç. Erkeğin de bu özelliklerini kadının görüp kabul etmesi, evinde reis ve lider olarak kocasını görmesi, ona saygı duyması, bunlar da o farklılıkları bilerek yapıldığında çok daha taşlar hani yerine oturur. O zaman erkek de kendini evde lider gördüğünde, reis gördüğünde o içindeki merhamet duygusu, yani bu reislik kadına zulmetmek için verilmiş bir şey değil. Mümin zaten zulmetmez. Sadece evi idare etmek, yönlendirmek. Yani erkeğin görevi, yaratılışından liderlik vasıfları var erkekte. O yüzden de karar alma mekanizmaları mesela erkeklerin çok daha iyi. Kadınlar daha çok düşünüyorlarmış yapılan araştırmalarda çıkan örneklerde ama karar vermekte zorlanıyorlarmış. Erkekler daha az düşünüyorlarmış ama çok daha pratik kararlar verebiliyorlar. Mesela dinlenirken erkekler %70 dinleniyormuş beyinleri, %30 çalışıyor. Kadınların %90 çalışıyormuş, sadece %10 dinlenebiliyormuş.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor. Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Amanin! Geçenlerde senin Zartlı Osman'ın kızına Tığ Buyruk Zehra'nın oğlu var ya, göz göze gelivermişler. Bizim oğlanın yüreğine bir ateşler düşürmüş. Cayır cayır. Baktı ki kızla hiç konuşulacak gibi değil. Alıvermiş sazı eline, geçmiş karşısına bir türkü tutturuvermiş.

0: kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemeniz onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Uzun süre aynı yatış pozisyonunda kalsaydık, ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabilirdik. Örneğin, kan dolaşımında gelişen komplikasyonlar, deride yaraların oluşması, yatılan yüzeye temas eden bölgelerde kanın pıhtılaşması ilk akla gelenler. Vücudun belli bir bölgesine uygulanan sürekli basınç, kan damarlarının sıkışıp kapanmasına neden olabilir. Tüm bunlara sebebiyet vermemek için Rabbimiz uykuda yön değiştirmemize müsaade etmiş, vücudumuzu bu şekilde tasarlamıştır. Farkında mıyız? Yüce Rabbimiz Kehf suresi 18. ayette Ashab-ı Kehf'ten bahsederken, uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı demektedir. Evet, kulağa oldukça sıradan gelmekte olan uykuda yön değiştirmenin aslında bizler için son derece hayati öneme sahip olduğunun farkında mıyız? Gün içinde çeşitli gıdalarla beslenen vücudumuz, gerekli vitamin ve mineralleri damarlar aracılığıyla lüzumlu yerlere taşırlar. Bu taşıma işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için istemli veya istemsiz olarak pozisyonumuzu değiştiririz ve böylece ilgili yerdeki kan dolaşımı düzeltilir. Kullarına karşı pek merhametli olan Rabbimizin bahsi geçen misalle üzerinde düşünerek bu mucizevi hadiseden ibret almamızı işaret ettiklerinin Farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

sen ki bu beyninde davullar çalan kızgın adamın boynuna yeşil bir zümrüt kolye gibi takılmışsın. Sen ki uçurumlarımın kenarında benden menekşe topluyorsun. Gecelerimi örtülen bir samanyolu taşıyorsun üstüme. Eli öpülecek kadınsın. Şarlatanlar tiyatrosunda safir, bedbin kalabalıklarda topaz. Sen atom bombası, sen şah damarı. Yüzyıllardır bir başına kırlardan yolmuşsun kendini. Safalar getirmişsin, çay gibi gelmişsin, ılık ılık sürerek çakılları. Nehir olmuşum mum karanlığıma, sevdiğine kendini yakmış bir ateş böceği. Gününü ziyan eden bir kelebek, beyninde depremler çatlatan bir şairin kadını.

0: kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.
3: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
4: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün kaşıntılı, deriden kabarık kızarıklar şeklinde ortaya çıkan ve toplumda en sık görülen alerjik cilt hastalığı olan, halk arasında bilinen adıyla kurdeşen, yani ürtikerden bahsedeceğim. Ürtiker her iki cinsi ve tüm ırkları etkiler. Bir insanda yaşam boyu herhangi bir zamanda görülme riski yaklaşık olarak %15-25 civarında değişmektedir. Akut ürtiker genç, erişkin ve çocuklarda daha sıkken, kronik ürtiker daha çok ileri yaşlarda, erişkinlerde ve kadınlarda daha sık görmektedir. Kronik ürtikeri olan hastaların ise yaklaşık %75'i kadındır. Kadınlarda erkeklere nazaran neredeyse 2 kat civarında daha fazla görülmektedir. Akut ürtiker vakalarının kronik ürtikeri oranı yaklaşık ise 2'ye 1 şeklindedir. Yani tüm ürtiker vakalarının büyük bir kısmı akut ürtiker vakalarıdır. O zaman kabaca şunu diyebiliriz. Ürtiker daha çok akut olarak görülmekte ve bu da genç erişkinlerde ve çocuklarda görülmektedir. Kronik olan vakalarda ise kadınlarda daha fazla olmak üzere daha ileri yaşlarda görülen bir durumdur. Ürtikeri olan hastaların yaklaşık %40'ında aynı zamanda anjiyödem de görülmektedir. Anjiyödem dediğimiz tablo, vücutta aniden gelişen ödemle giden damarların genişlemesi ve cilt altında damardan sıvıların sızmasıyla belli yerlerde ödem oluşmasıyla giden bir tablodur. Anjiyödem gelişen hastaların yalnızca göz çevresinde ve dudaklarda ödem görülebildiği gibi zaman zaman solunum güçlüğüne neden olabilecek tablolar da bildirilmiştir. Burada solunum sistemindeki yumuşak dokuların şişmesiyle yine nefes darlığı da oluşabilmektedir anjiyödem sonucunda. Küresel düzeyde bakıldığında kronik ürtikerlerin en sık 20-40 yaşlarında ve kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha sık görüldüğü tespit edilmiştir. Ürtikerin dünya nüfusunun neredeyse %1'ini etkilediği ve etkilenen bireylerin yaklaşık yarısı ya da 1/4 civarında, bazı kaynaklara göre de %66, %90 arasında değişen bir oranda kronik spontan ürtiker dediğimiz kendiliğinden ortaya çıkan kronik ürtikerin oluştuğu, yaklaşık bunun ise 1/3'ünün fiziksel, yani uyarılabilir ürtiker oluşturduğunu, yani dışarıdan bir etkenle bir ürtikerin başlangıcının oluştuğu bildirilmiştir. Kronik ürtiker olgularının yaklaşık olarak %5 ila 25'ini oluşturan kronik, yani uyarılabilir ürtikerler sıklıkla genç erişkinlerde görülmektedir. En çok da belki de klinikte tablo olarak gördüğümüz durum budur. Dışarıdan bir etkene bağlı olarak vücutta gelişen kurdeşen tablosu, yani ürtiker tablosudur. Döküntülerin boyutları birkaç milimetre ile birkaç santimetre arasında değişebilir ve bu döküntüler birleşerek daha büyük çaplı döküntüler, ciltten kabarık, plak şeklinde kaşıntılı kızarıklıklar şeklinde kendini gösterebilmektedir. Peki ürtiker nedir? Tanımına bakacak olursak, ürtiker aslında bir hastalık değil, belirtidir. Tanım olarak baktığımızda ürtiker deriden kabarık, kırmızı pembe renkli, basmakla solan, etrafı kızarık, sınırları belirgin, kaşıntılı döküntülere neden olan bir deri hastalığıdır. Yaşamı boyunca her 4 kişiden biri en az bir kez ürtikeri geçirir. Döküntüler aniden ortaya çıkar, 24 saat içerisinde kaybolur, kaybolduktan sonra tekrar ortaya çıkabilmektedir. Her yaşta görülebilen bir hastalık olan kurdeşen oldukça yaygın bir sorundur. Bazı hastalarda ciltteki döküntülere dudaklarda, ağız içinde ve yüzde şişlik de eşlik eder. Bu duruma anjiyoödem denmektedir. Genellikle kurdeşeni tetikleyen durumlar, enfeksiyonlar, alerji, bazı gıdalar, ilaçlar veya katkı maddeleri, aşırı sıcağa maruz kalmak veya egzersiz neden olabilmektedir. Şöyle baktığımızda günümüzde ürtiker tedavisinde pek çok farklı yöntemlerin kullanıldığı görülmüştür. Fakat döküntüleri başlatan veya şiddetini arttıran nedenlerden kaçınmak gibi koruyucu önlemler de tedavi etmede oldukça etkili olmaktadır. Bu yüzden kurdeşene neden olan veya tetikleyen etkenin ne olduğunun bilinmesi oldukça önemlidir. Gerekli durumlarda da doktor kontrolünde hastalığa ve tetikleyen duruma uygun olarak da ilaç tedavisi hastalara uygulanmaktadır. Ürtikerin türleri var mıdır? Varsa nelerdir? Biraz bunlara değinmek istiyorum. Ürtiker süreye bağlı olarak akut ürtiker ve kronik ürtiker olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir. Çoğu zaman kurdeşen zararsızdır ve kalıcı izler bırakmadan 1-2 hafta içerisinde düzelmektedir. Genelde işte döküntüler çıkıyor, 24 saat içerisinde kayboluyor, tekrardan döküntüler başlıyor belli bir süre sonra. Bu periyotlar 1-2 hafta içerisinde hiçbir şey yapmadan 1-2 hafta süren tablo kendiliğinden geçebilmektedir. Bazen tekrarlar veya 6 haftadan uzun sürebilir ürtiker tablosu. 6 haftadan uzun sürmesine ürtikerin kronik ürtiker veya kronik kurdeşen denmektedir. Kronik kurdeşen gelişirse, kurdeşen tekrarlarsa veya ciddi kurdeşen gelişirse ayrıntılı bir şekilde hasta incelenmelidir. Akut ile kronik arasındaki fark sadece süreyle kısıtlı değildir. Akut ve kronik ürtiker nedenleri birbirlerinden oldukça farklıdır. Yani sadece bu kadar süre 6 haftayı geçti kronik demek yanlış olur. Tetikleyen, ortaya çıkan nedenler de kronik ve akut ürtikerde farklıdır. Akut ürtiker besinler ya da ilaçlara bağlı alerjik reaksiyonlar ve enfeksiyonlar sırasında ortaya çıkabilir. Genellikle 2-3 hafta içerisinde kendiliğinden geçer. Kronik ürtiker hastalarının ancak %25'inde şikayetler dış etkenlere bağlı olarak gelişmektedir. Bu etkenler fiziksel, kontakt ve kolinerjik olarak alt tipleri oluşmaktadır. Soğuk, su, güneş ışıkları, basınca maruz kalma ya da egzersiz gibi durumlar ürtikerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bunun dışındaki çoğu vakada neden tam olarak saptanamaz. Bu hastaların bir kısmında otoantikorlar dediğimiz, yani vücudun dışarıdan gelen etkenlere karşı savunma mekanizmalarından biri olan antikorların kendi vücudundaki hücrelerine oluşturmuş hali, yani otoantikorlar dediğimiz immünoglobulin E reseptörüne karşı otoantikorlarında olduğu saptanmıştır. Peki kurdeşen yani ürtiker neden olur? Oluş mekanizması nasıldır? Biraz burayı detaylı inceleyecek olursak, kurdeşen vücut içinde ya da dışarıdan gelebilecek çeşitli uyaranlarla tetiklenmektedir. Bu uyaranların bir kısmı alerjik mekanizmalar yoluyla, bazıları iltihabi enfeksiyonlar sırasında veya sonrasında, diğerleri ise soğuk, sıcak, basınç ve efor gibi fiziksel etkiler yoluyla kurdeşeni tetiklemektedir. Bununla birlikte çoğu durumda tetikleyici faktör bulunamamaktadır. Fakat tetikleyicilerden bağımsız olarak vücutta kurdeşene yol açan mekanizmalar her hastada büyük ölçüde aynıdır. Yani etken farklı olabilmesine rağmen mekanizmalar ortak bir mekanizmayı yürütmekte ve hepsinde hemen hemen aynı yolla kurdeşen ortaya çıkmaktadır. Bu mekanizmalara bakacak olursak, vücudun çeşitli nedenlerle tetiklenmesi sonucunda bağışıklık sisteminin savunma hücrelerinden biri olan mast hücrelerinde histamin ve PAF, yani trombosit aktive edici faktör dediğimiz bazı faktörlerin, haberci ajanların salınması söz konusu oluyor. Asıl ilk basamak budur. Daha sonra sanılan bu haberci ajanlar ciltte bulunan kan damarlarında genişlenmeye yol açar ve damarlara plazma adı verilen kanın sıvısı dışarı doğru çıkar. Kandan, damarlardan geçirgen hale gelir damarlar ve bunlar cilt altına doğru çıkarlar. Sonuç olarak kan plazması damar dışına çıkarak deride yayılır ve bölgesel olarak birikir ve kur döşen adı verilen döküntülere sebebiyet vermektedir. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili dinleyiciler. Bir sonraki programda ürtikere neden olan durumlardan devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
3: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü.
1: Kamu spotu.
2: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarla iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

bütün bu vazgeçmişliklerin arkasındaki fani sensin. Ve bunca emeğin yok edilişini sadece seninle gördüm ben. Duymasam da çığlıklarımı, her ne kadar ah etmiş olsam da sana, korkma, korkma. Sevenin sevdiğini ahı tutmaz. Hiçbir sevilen, hiçbir

0: kamu spotu.
1: Ay, çok sıcak oldu.
2: Anne bak çocuk tatlıyla anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız, geliyoruz.
2: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım dur, şimdi babaannemle konuşuyorum, dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görelim.
3: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
5: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.
6: Adi FM'de canlı performans.

0: 认识你。
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Radyo FM Radyo Dergisi.

Niyazlı oturdum vallahi, güzel oldu. Beni evde de böyle oturtur musun? Böyle dikkatli olur bak, bir çalar mısın onu tekrardan? Çok güzel olurmuş. Heh. Böyle kalkıyorum sabahları mesela, değil mi? Yavaş yavaş şöyle, ağır ağır. Ne yapar bu simge? Bir yatar şöyle bir.

0: Kamu spotu.
1: Saygıdeğer halkımız, sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan Soli Club uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. Soli Club uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Soli Club uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. AK Parti Adıyaman Milletvekili Doçent Doktor Resul Kurt, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Avukat Ekrem Gürcan Çadır, AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanı Avukat Hasan Ünsal ve beraberindeki heyet üniversitemizi ziyaret etti. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, ziyarete ilişkin gerçekleştirdiğimiz görüşmede üniversitemizin fiziki ve teknik altyapısı, yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlarımız ve yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin hedeflerimiz üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve üniversitemize sundukları kıymetli destekler dolayısıyla Sayın Milletvekilimize ve beraberindeki heyete teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: 22. ve 23. dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ve Adıyaman Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Mustafa Gündüz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, uzun yıllar boyunca ilimize farklı görev ve sorumluluklarla hizmet eden Sayın Şevket Gürsoy'a ve üniversitemizin kuruluş ve gelişim sürecinde önemli emekleri bulunan Profesör Doktor Sayın Mustafa Gündüz'e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Taştı rahmet deryası, gark oldu cümle asi. Dört kitabın manası La ilahe illallah. Kitaplarda yazlıdır, gönüllerde gizlidir. Söylenecek söz budur, La ilahe illallah. Cennetten çıktı Adem, dünyaya bastı kadem. Bunu der idi müdam, La ilahe illallah. Erenlerin burağı yakın eder ırağı, arşın kürsün direği, La ilahe illallah. Gönüllere yol eyler, dağı taşı kül eyler, sultanları kul eyler, La ilahe illallah. Yunus da bunu dedi, yanar yürek aşk odu. Mevla'nın güzel adı La ilahe illallah.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Argü FM. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminleri.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı 13. Uluslararası Yeni Nesil Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı, Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği'nde Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. 13. Uluslararası Yeni Nesil Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı, akademi ve iş dünyasının temsilcilerini Adıyaman'da bir araya getirdi. Gerçekleştirilen konferansın açılış programı 2 Eylül'de Adıyaman Üniversitesi Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda yapıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış programında konuşmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Adıyaman Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Ali Osman Ayaş, Fitronix Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Yakup Hanoğlu ve Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Selcan Yüksel Perktaş katılımcılara hitap etti. Açılış konuşmalarında malzeme bilimi ve nanoteknolojinin günümüzdeki önemi, bilimsel çalışmaların teknolojik gelişmelere ve ekonomik kalkınmaya katkısıyla üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından alanında uzman bilim insanları, araştırmacılar, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katıldığı konferansta nanofonksiyonel malzemeler, enerji malzemeleri, kompozit malzemeler, 2D malzemeler, seramik ve cam teknolojileri, biyomalzemeler, elektronik ve fotonik malzemeler, nanoteknoloji ve nanomalzemeler, nanoptik ve biyomedikal uygulamalar başta olmak üzere çok sayıda güncel konu ele alındı. Açılış konuşmalarının ardından konferansa katkı sunan ve katılım sağlayan isimlere plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından Adıyaman Müziki Derneği ekibiyle Adıyaman Filarmoni Orkestrası tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Dinletinin ardından bilimsel programa geçildi. Konferansın açılış sunumu Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Önder Metin tarafından gerçekleştirildi. Profesör Doktor Metin, sürdürülebilir bir gelecek için malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanındaki çalışmaları kapsamında katılımcılara yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Derslikler Binası Farabi Salonu'nda gerçekleştirilen programda üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına katkı sağlaması amacıyla akademi ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Üniversite sanayi işbirliğinin tesis edilmesi, ülkemizin inovasyon odaklı kalkınması için bir gereksinim başlığıyla düzenlenen programın moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Ali Osman Ayaş yaptı. Programa Kayacı Savunma Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, Savunma Sanayi Uzmanı ve Adıyaman Kablo Konektör Anonim Şirketi Genel Müdürü Gaye Kaplan, Fitronix Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Yakupanoğlu ve Şenk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yıldırım konuşmacı olarak katıldı. Programda üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin sanayiye aktarılması, araştırma geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi, teknoloji odaklı üretim, girişimcilik ve üniversite sanayi işbirliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Akademisyenler, öğrenciler, sanayiciler ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı programda bilimsel bilgi ile sanayi tecrübesinin bir araya getirilmesinin ülkemizin teknolojik ve ekonomik kalkınmasındaki önemi ele alındı. Savunma sanayi, teknoloji ve üretim alanlarındaki deneyimlerin de paylaşıldığı programda üniversite sanayi işbirliğinin somut projelere dönüştürülmesi ve yenilikçi fikirlerin üretim süreçlerine kazandırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Program belge takdimiyle sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi. De ki, Allah şöyle buyuruyor: ey nefislerine karşı günah işleyip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, şirk koşan ve inkar edenler dışında dilediği kimseler için bütün günahlarını bağışlar. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Zümer Suresi 53. Ayet.

Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama en büyük derdin günah derdi, ilacının da gece karanlığında istiğfar olduğunu buyurmuştur. Kullarına tevbe kapılarını açan, tevbeye sevk edecek sebepler yaratan Rabbimizin Et-Tevvab ismine sığınıyoruz. Sen günahları affetmeyi seversin ya Rabbi. El-Afüsün, senden umut kesmiyoruz. Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahları hiç kaydedilmemiş gibi, hiç yapılmamış gibi pak eyle.

0: kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüe FM Radyo Dergisi.